muğada küçük bal ailesi şimdi var. Mırdı içebilir. Tabi içebilir. Koy içecek. Sera içe. Mırdı içe. La la la. La la la. La la la.